Selam, selam bileş kuna işine pinyan yokan çiz kaymanan el üşbiri şerun çi kay programasyon. Sumak tal yali yali yapasangi çi kay tu tamandapi ya idios yana pashkawa. Ma resa shkasha ga resa nga kalpangi çi dek şuna alia wa sibi sumak tal ya. O nyan biyarusha resa shi resa sharina ya kish kay yukun alia. Na piya sumak tal ya benziya çi yana pachu. Bay bu benziya no sumak tal ya pipa içi. Yaya, churi, espiritu santo, shutipi. Amen. Na piya sumak tal ya pasangi çi dek kish kay yukun alia idios yana pashkashina. Nya topanonanga chishira, topanonanga chishira la kishka ayyugunaya resangawa kutijara kangunawa. Napinyokina lushpire sheruni ya kishkanwaya. Kaitakiwa yuyari wangi nishisa maktalia. Kaimana lushpire nye kangunawa la kishkanwaya. Lipuncha, alipuncha. Aslawe paktamunga licenciada Narita Pacheco para el programa Amanecer Cristiano.